0: duyurur Şalfruy. Hayırır onun için ney?
1: Oyle FM 8, 8.4.7 av Brunnerskjæret.